0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Bir kuni Buxorodan chiqib Karmanaga yaqin kelib, Karmana degan joy bor Navoiyda, bilishadi mana. O'sha yerda bir suv ichaylik chanqab ketdik deb tushsak, shu tushishimni bilaman, uzoqdan bittasi tog'ajon, tog'ajon deb yugurib kelyapti. Yo Alloh, bu yo'qotgan jiyan kim bo'ldi ekan deb turib, shundoq qarasam bir lo'li yigit. Tog'ajon dedi, Xudodan aylanay, sizni boringizga shukr, men sizni tog'om deb niyat qilganman, tog'om deb ataganman dedi. Hay rahmat jiyan dedim, nima degan bo'lsang endi niyatlaring ijobat bo'lsin. Mayli, men nima deyman? Tog'ajon dedi, bu quruq tog'amas dedi. Bir kun baribir yo'limdan chiqasiz.

ko'chada bir yigitga turib bir ketvorgan bir chiroyli qizni ko'ribdi-da, uni orqasidan gap otishni boshlabdi. "Voy, yaxshi qiz, bu yerga bir qarang, men tomonga bir qarang, 1000 so'm beraman." desa, haligi qizim jahl chiqib, "Voy, menga qarang, siz teskari qarab turing, men sizga 2000 beraman."

0: Podcast radyosunda.
1: Hangama ustaları.
2: Mümkün mü?
3: Yana geldiniz mi? Ben sizi taklif kımadım şekilli. Kongraklı mehmonga çakırmadım şekilli.
2: Çakırmagansız, doğru kalanmış. Nima qilay, zarurat majbur qildi. Otalov tashkilot sifatida ozgina taxta olib bering. Taxta bo'lmaganda mehnat darsi o'tib bo'lmayapti.
3: Qanaqa taxta? O'ylab gapiryapsizmi o'zi? Uni qayerdan olamiz? O'zim ham kimdan taxta undirsam ekan deb o'tiribman. Klubda pol chirib yotibdi. Kirgan odam mayib bo'lishi turgan gap. Shuni tuzata olmay boshimiz garang bo'lib yuribdi. Bular bo'lsa taxta deydi-ya. Ya siz taxta deysiz u, pomidor uchun yashik topolmay o'tiribmiz.
2: To'g'ri aka.
3: Xo'sh, o'sha siz aytgan taxtani qayerdan topishni bilasizmi?
2: Endi bilmayman-da.
3: Ana, men ham bilmayman.
2: Taxta bo'lmasa boshqa narsadan yordam berasiz axir.

0: uning zilol suvlari, oltin rangga kirgan dalalari.
1: Bog'ida bir olam go'zallik yashiringan kuz. Biz bilan birga. Biz bilan birga.

Londondagi suhbat. Kechirasiz, familiyangiz nima? Shakespeare. Bu juda mashhur nom-ku. Bo'lmasam-chi, men bu yerda 20 yildan beri sut sotaman.

0: Aragaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki, işten boşa bıxır bir korcu bop. Uuu, tırpsız mıyendi?
5: Ne nakli? Kuçuğa çıkıp oturayım mı?
2: Yok, işsiz bop koganizge etvam ben de. Bir korcudan xuda bezar değişken ko akar.
5: Menem uydu oturup zirik ettim az aş.
2: Uydu oturu olmasan kuçuğa çıkayım, iş sürüştüreyim. Olma peş, ağzımge tüş deyip oturmasan.
5: Az aş, şükür edeci okuma geldim. Parut kovattı.
2: Ne var kovattı?
5: Pant beri kovattı de.
2: Ha.
5: İş bar, yok emez. Oku gelmege bar de azaş.
2: Oku gelmege emez. Kellesi bütünlege.
5: Azaş, öyle var ben de. Okuşki kırsam mı kendime deysen?
2: Kanak okuşki?
5: Mesela taş mı yıkırama? Kirur bulmak için mi?
2: Tavu bakalım ne babbala. O kez bilen keliş bogan mısırı?
5: Ne mi degeni o?
2: O kezim kasopçiliği kımakçıman dedi. Tavu bakalım o ziyan cacayın narsa buladı. O kez mal soysa. Siz adam soysiz.
5: Yok.

0: emas, tarelkaga suv bersa loqatdi.
1: Men uni ham etdim. Shunaqa desam, tarelkasi bilan birga yutib yuboribdi dedilar.
0: Ularga hech narsa berish kerak emas.
1: Uni ham etdim. Lekinchi opam bilasizmi nima dedilar?
0: Nimada?
1: Hech narsa bermasam, qorni och qolsa, keyin meni o'zim yutib yuboradi-ku dedilar.
0: Unda bilganini qilsin.

0: sokinlik,
1: mag'zunlik,
0: tinimsiz mehnat
1: va shoir tabiat ko'ngillar fasli.
0: Bizda kuz

0: Markaz radyosunda.
1: İki gol.
2: Ben Zoa. Asıl Zoda.
1: İki gol.
2: Asıl Zoda, maşını haydaşı örgengenin indigine bir oydan oşduyu, kudu olduğuna haydab yürgenge okşaysan ha?
3: Ayende, kimge kanaka diyordu o?
2: Lekinçi, barbar sal sekiro haydasin yakşıra bolardı. Kara, soğuduge 100 kilometr yürüvasısan ha?
3: İyi, nazoy, sen joydam ozı. Uydan çıkkanımızge indigine 10 minut bolyu kanakasigi soğuduge 100 kilometr yürüma. Bundan taşkar okşge 25 minut deyit bolamız.
2: Ha, bu gap inam doğru. Unisini o'ylayapman de o'rto, uzr.
3: Amayli, hech qisi yo'q. Sen ham mashina haydashni o'rganvasing, bilib olasan bunaqangi narsalarni.
2: Ha, aytgancha Asizoda, kecha mashinaning motori taqillab qoluvdi. Ustiga olib bordingmi?
3: Ha, olib bordim.
2: Xo'sh, tuzatib berdimi?
3: Tuzatishga-yu, tuzatdi, lekin taqillagan bu mashinaning motori emas, balki kecha sen bagajga solib qo'ygan tovuqlarni urishgandan chiqqan ovoz ekan-ku.
2: Tovuq deysanmi? Nimaga urishadi?
3: Bilmayman. Bagajda 1 litrli idishda spirt bor edi. Balkim o'shani talashishgandir.
1: 2 dugona.

0: Geç. Bir kino aktrisasi dugonasiga Sherqo'zi bilan to'yimizni bir necha muddatga kechiktirishga to'g'ri keldi.
1: Nimaga?
0: Sheraliga tegadigan bo'lib qoldim, azizim.

0: Markaz radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: Vatikman.
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Ha canım da mı keyfiyat izliyor yana?
4: Yana bezi aşıktı.
2: Sizin de mi cahili çıkadı maşiniz yok o?
4: Ha yolu ki o. Prosta zajgalkan bar ko durak zajgalkan.
2: Ay kuda. Ay şu zajgalkan ki kanca benzin ki taradı. Çünkü şunca sıkılasız mı?
4: Sen hem gapır yüreğimi sıkmakın bulduk ya.
2: Bupti. Vostaki. Bugün kino geçişiyle.
4: Kanaka kino. Küşümeyme hiç kanaka kino pinoyimi.
2: Ay boya. Dugan emge mahtanıp koyudum.
4: Sen de mahtan o değil.
2: Bugün uçuraşıyla. Birge oturup bir gıybetleşemiz de odur. Ma yo yerim bilen kinoge boraman.
4: Bar şu kinoyu yiyen bar. Ortağın bilen ben uçuraş. Yokal kuzumunu korunmayın.
2: Endi keç boldu. Endi uyudu oturama.
4: Topu doğru Azaş. O yakınlıysan Azaş. Azaş sen o doğrusun etken ben nasıl yaş korusan ha?
2: Rosayan. Hüddü siz man yaş korgençeli yaş koruman.
4: Kesetmeyi koyaka.

kimse. Taşviş yok butkül kahretonda. Açıladı gül Allah'dan son. Ular gemen kul onam köz yaş dökmesin.

0: Köp yaşayın gel.
1: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
2: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
1: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.